Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Kündel. Bölgenin en iyisi.

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin bir

sana gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis, ev basmaz gübe gündüz.

Başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl.

yanmıyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birinin kıllı siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekseydi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

ama ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

0: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar.
1: Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü

İnsan kaynakları sona erdi. Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

Teşekkür ederiz. Bizden daha iyi söylediğinizi biliyorsunuzdur umarım. Bizden daha iyi şarkı söylüyorsunuz ya. Deneyebiliriz. Bak bu şarkıda deneyelim. Bence bizden daha iyi şarkı söylüyorum.

0: Kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Aracınız en iyi dostunuzsa değerini bilmek lazım. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın değerini biz biliriz. İç dış yıkama 600 TL, iç dış yıkama, koltuk temizliği, kapı döşemeleri ve orta kolçak yıkama 2500 TL. Nano Ultra çizik giderici pasta cila uygulaması 6000 TL. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın temizliğinde profesyonel hizmet, uygun fiyatlar. Dizayn Oto Yıkama Ali Paşa Mahallesi, Çetinemeç Bulvarı Ballı Rezidans'ın hemen altında. Telefon 0538 953 1265.
1: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Piri Reis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 9022 0532 060 9022.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
3: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
4: Odun ateşinde et döner, gerçek kemik suyunda çorba. Kebabın, pidenin ve leopar desenli çıtır lahmacunun en lezzetli hali Dağ Divan Restoran'da. Çorlu'da lezzetin adı Dağ Divan. 0535 107 48 çift 0. Hürriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No 13 BC Çorlu Tekirdağ. Dağ Divan Restoran Çorlu.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler Mevkii Çorlu Tekirdağ. 0282 685 47 85.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyo istasyonu.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13. İnsan Kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergen ilçesinde faaliyet gösteren bahar arıtma sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Abkant operatörü

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
0: Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr. Telefon 0533 332 8107.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
3: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
4: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla Sunta, MDF Satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
2: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar 1 saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673. www.isaşdemir.com.
3: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59. 0501 659 57 59.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.
1: 2012'den beri Çorlu'dayız. Dünya Med Güzellik Merkezi olarak her adımı cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünya Med Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652-54-35.
4: Tober Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tober Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tobergrup.com.
0: Reklamları dinledim.

0: kamuoyu duyurur.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvencesiyle sizlerin beğenisine sunuyoruz. Kredi kartına 12 ay taksit imkanı ve 36 aya kadar senetli kredi satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Dokar Otomotiv Çorlu Auto Center'da. Telefon 0544 283 3951. Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
2: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
3: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura. Merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com. Reklamlar.

0: Tehlikeli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergen ilçesinde faaliyet gösteren bahar arıtma sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. Tik Tak Saat'te bir kendine, bir sevdiğine, Guess, Michael Kors, Diesel, Jacques Philippe, Fossil, Lacoste, Armani, Hislon, Momentus, Romanson, US Polo markaları

0: hizmetçiden alınır.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
2: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
1: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544-853-0189. 0544-853-0189.
3: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
2: Çorlu'nun 30 yıllık Arçeliği, Çetinler Arçelik'ten bol hediyeli kampanya. Beyaz eşya alımlarına özel her balonda sürpriz hediyeler Çetinler.

0: Fren 46.
1: Aracınız en iyi dostunuzsa değerini bilmek lazım. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın değerini biz biliriz. İç dış yıkama 600 TL, iç dış yıkama, koltuk temizliği, kapı döşemeleri ve orta kolçak yıkama 2500 TL. Nano Ultra çizik giderici pasta cila uygulaması 6000 TL. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın temizliğinde profesyonel hizmet, uygun fiyatlar. Dizayn Oto Yıkama Ali Paşa Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, Ballı Rezidans'ın hemen altında. Telefon 0538 953 1265.
2: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergroup.com.
3: Odun ateşinde et döner, gerçek kemik suyunda çorba. Kebabın, pidenin ve leopar deselli çıtır lahmacunun en lezzetli hali Dağ Divan Restoran'da. Çorlu'da lezzetin adı Dağ Divan. 0535 107 48 çift 0. Hürriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No 13 BC Çorlu Tekirdağ. Dağ Divan Restoran Çorlu.
1: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673, www.isaçdemir.com. The Network'te kaçırılmayacak fırsatlar. Web sitesi hizmetimiz yıl sonuna kadar 15.000 artı KDV. Detaylı bilgi için 0542 108 59 59 ve thenetwork.tr.
2: Çorlu'nun tek kum tel satış mağazası As Teknik Ankastre Setler, set üstü ocak, davlumbaz, aspiratör ve fırın çeşitleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyor. Geniş ürün yelpazemiz ve avantajlı fiyatlarımız için mağazamıza bekliyoruz. Kum tel satış ve servis mağazası As Teknik. Adres: Kemalettin Mahallesi, Şadırvan Sokak numara 35, Çorlu'da. Telefon 0543 768 57 çift 0. 0543 768 57 çift 0.
4: Reklamları

0: kamuoyu duyurur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
2: Odun ateşinde et döner, gerçek kemik suyunda çorba. Kebabın, pidenin ve leopar desenli çıtır lahmacunun en lezzetli hali Dağ Divan Restoran'da. Çorlu'da lezzetin adı Dağ Divan. 0535 107 48 çift 0. Hürriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No 13 BC Çorlu Tekirdağ. Dağ Divan Restoran Çorlu.
3: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
1: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Piri Reis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 90 22 0532 060 90 22.
0: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarçi 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 17 80 0544 576 17 80. Reklamlar.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergen ilçesinde faaliyet gösteren bahar arıtma sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü La

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
2: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura, sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
3: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion, emlak konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sade bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869. Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Reklam.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68 semilyonpark.com.
0: Aracınız en iyi dostunuzsa değerini bilmek lazım. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın değerini biz biliriz. İç dış yıkama 600 TL, iç dış yıkama, koltuk temizliği, kapı döşemeleri ve orta kolçak yıkama 2500 TL. Nano Ultra çizik giderici pasta cila uygulaması 6000 TL. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın temizliğinde profesyonel hizmet, uygun fiyatlar. Dizayn Oto Yıkama Ali Paşa Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı Ballı Rezidans'ın hemen altında. Telefon 0538 953 1265.
3: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
4: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar 1 saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
0: The Network'te kaçırılmayacak fırsatlar. İşletmeniz için profesyonel tanıtım ve drone videosu yıl sonuna kadar 15.000 artı KDV. Detaylı bilgi için 0542 108 59 59 ve TheNetwork.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
4: 80'ler, 90'lar, milenyum.

0: kamuoyu duyuru.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.
3: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
4: Tik Tak Saat'te bir kendine, bir sevdiğine, Guess, Michael Kors, Diesel, Jacques Philippe, Fossil, Lacoste, Armani, Hislon, Momentus, Romanson, US Polo markaları.

Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.

0: Telikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Aracınız en iyi dostunuzsa değerini bilmek lazım. Design Oto Yıkama. Aracınızın değerini biz biliriz. İç dış yıkama 600 TL, iç dış yıkama, koltuk temizliği, kapı döşemeleri ve orta kolçak yıkama 2500 TL. Nano Ultra çizik giderici pasta cila uygulaması 6000 TL. Design Oto Yıkama. Aracınızın temizliğinde profesyonel hizmet, uygun fiyatlar. Design Oto Yıkama Ali Paşa Mahallesi, Çetinemeç Bulvarı Ballı Rezidans'ın hemen altında. Telefon 0538 953 1265.
3: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
4: Çorlu'nun 30 yıllık Erçeliği Çetiner Erçelik'ten seçili beyaz eşya, televizyon, klima ve ankastre set alımlarına özel çamaşır kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim.

0: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
1: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404. Reklamları

Hasretten canavar dans ediyor içimizde. Mızrap olmuş vuruyor gecenin gam teline. Gidiyoruz yeniden o kahreden uzaklara.

0: bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32. Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
1: Lazer epilasyon yaptırdınız ama beklediğiniz sonucu alamadınız mı? Dünya Med Güzellik Merkezi'ne davetlisiniz. Ücretsiz cilt ve kıl analizinizle yapınızı belirliyor. 4 farklı lazer teknolojimizden size en uygun olanı seçiyoruz. Üstelik deneme seansımız da ücretsiz. Dünya Med Güzellik Merkezi, Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652 54 35.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
3: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69.
4: Çorlu'nun tek kum tel satış mağazası As Teknik Ankastre Setler, set üstü ocak, davlumbaz, aspiratör ve fırın çeşitleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyor. Geniş ürün yelpazemiz ve avantajlı fiyatlarımız için mağazamıza bekliyoruz. Kum tel satış ve servis mağazası As Teknik. Adres Kemalettin Mahallesi, Şadırvan Sokak numara 35, Çorlu'da. Telefon 0543 768 57 çift 0. 0543 768 57 çift 0.
0: Reklamları

0: Kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araç.

0: Auto Center'da. Telefon 0544 283 39 51. Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59. 0501 659 57 59.
1: Odun ateşinde et döner, gerçek kemik suyunda çorba. Kebabın, pidenin ve leopar desenli çıtır lahmacunun en lezzetli hali Dağ Divan Restoran'da. Çorlu'da lezzetin adı Dağ Divan. 0535 107 48 çift 0. Hürriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No 13 BC Çorlu Tekirdağ. Dağ Divan Restoran Çorlu.
2: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
3: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergrup.com.
4: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Piri Reis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 90 22 0532 060 90 22.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü Lazer

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz.
1: Reklam.
2: TikTok saatte bir kendine, bir sevdiğine, Guess, Michael Kors, Diesel, Jacques Philippe, Fossil, Lacoste, Armani, Hislon, Momentus, Romanson, US Polo markalarının

0: Bekçiden alınır.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Mes Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
3: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
4: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
5: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Piri Reis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 9022 0532 060 9022.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler Mevkii Çorlu Tekirdağ. 0282 685 4785.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
2: Çorlu'nun tek kum tel satış mağazası As Teknik Ankastre Setler, set üstü ocak, davlumbaz, aspiratör ve fırın çeşitleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyor. Geniş ürün yelpazemiz ve avantajlı fiyatlarımız için mağazamıza bekliyoruz. Kum tel satış ve servis mağazası As Teknik. Adres: Kemalettin Mahallesi, Şadırvan Sokak numara 35, Çorlu'da. Telefon 0543 768 57 çift 0. 0543 768 57 çift 0.
3: Odun ateşinde et döner, gerçek kemik suyunda çorba. Kebabın, pidenin ve leopar desenli çıtır lahmacunun en lezzetli hali Dağ Divan Restoran'da. Çorlu'da lezzetin adı Dağ Divan. 0535 107 48 çift 0. Hürriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No 13 BC Çorlu Tekirdağ. Dağ Divan Restoran Çorlu.
4: Çorlu'nun 30 yıllık Arçeliği, Çetinler Arçelik'ten bol hediyeli kampanya. Beyaz eşya alımlarına özel her balonda sürpriz hediyeler Çetinler Arçelik.

0: En sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
1: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32-12.
0: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673, www.isaşdemir.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bugün yaşıyorsam yarın beni vuracak, aşk kokan yatağımın yalnız tarafı, biliyorum susacak.

0: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonun Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde 20 numara.

0: En iyi radyo istasyonu, Radyo Gündem.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonun Radyo Gündem'de.
3: Haftanın en iyilerinde...

bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685

0: yayın öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler mevkii Çorlu Tekirdağ. 0282 685 4785.
2: 2012'den beri Çorlu'dayız. Dünya Met Güzellik Merkezi olarak her adımı cilt analiziyle planlıyor. Kişiye özel ölçülü ilerliyoruz. Güven, hijyen ve sürdürülebilir sonuçlar. Dünya Met Güzellik Merkezi. Çorlu Heykel Meydanı Yön AVM yanı kat 5. Telefon 652-54-35.
3: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
4: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
5: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. Hezere Motors artık Hezere Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki Hezere. Hezere Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Gündem, bölgenin en iyisi.
8: Haftanın en iyilerinde 17 numara.

0: 92.8 Radyo Gündem. 24 saat hit müzik.
1: Siz de Radyo Gündem insan kaynaklarında yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
2: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü, lazer operatörü, gazaltı ve argon kaynakçıları, ayrıca bu alanda yetiştirilmek üzere yardımcı elemanlar alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. Detaylı

0: 24 saat hit müzik.
1: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
2: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonun radyo gündemde.
3: Haftanın en iyilerinde 14 numara.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her güç

0: pidecisi. Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673 35 36.
1: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.

0: projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Müzik ve dans et.
4: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
5: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonuz Radyo Gündem'de.
6: Haftanın en iyilerinde 12 numara.

0: Bölgenin en az dinlenen radyosuyuz. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Haftanın en iyilerinde 11 numara.

0: haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonun Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde 10 numara.

0: haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonun Radyo Gündem'de.
2: Haftanın en iyilerinde 8 numara.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
0: The Network'te kaçırılmayacak fırsatlar. İşletmeniz için profesyonel tanıtım ve drone videosu yıl sonuna kadar 15 bin artı KDV. Detaylı bilgi için 0542 108 59 59 ve TheNetwork.tr. Aracınız en iyi dostunuzsa değerini bilmek lazım. Design Oto Yıkama. Aracınızın değerini biz biliriz. İç dış yıkama 600 TL, iç dış yıkama, koltuk temizliği, kapı döşemeleri ve orta kolçak yıkama 2500 TL. Nano Ultra çizik giderici pasta cila uygulaması 6000 TL. Design Oto Yıkama. Aracınızın temizliğinde profesyonel hizmet, uygun fiyatlar. Design Oto Yıkama Ali Paşa Mahallesi, Çetinemeç Bulvarı Ballı Rezidans'ın hemen altında. Telefon 0538 953 12 65. Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Gündem, bölgenin en iyisi.
4: Haftanın en iyilerinde 7 numara.

0: Radyo istasyonu, Radyo Gündem. Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonun Radyo Gündem'de.

0: kamuoyu duyuru.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Yaşadığınız şehrin size ait radyosu. Size ait radyosu. Radyo
3: Haftanın en iyilerinde 5 numara.

0: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
1: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonun radyo gündemde.
2: Haftanın en iyilerinde 4 numara.

0: Radyo Gündem.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
3: Tik tak saatte bir kendine, bir sevdiğine, Guess, Michael Kors, Diesel, Jacques Philippe, Fossil, Lacoste, Armani, Hislon, Momentus, Romanson, USB

0: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Pirireis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 9022 0532 060 9022. Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
1: Çorlu'nun tek kum tel satış mağazası As Teknik Ankastre Setler, set üstü ocak, davlumbaz, aspiratör ve fırın çeşitleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyor. Geniş ürün yelpazemiz ve avantajlı fiyatlarımız için mağazamıza bekliyoruz. Kum tel satış ve servis mağazası As Teknik. Adres: Kemalettin Mahallesi, Şadırvan Sokak numara 35, Çorlu'da. Telefon 0543 768 57 çift 0. 0543 768 57 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Haftanın en iyilerinde 3 numara.

0: Tehlikeli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkan toprağı.

0: İnsan kaynakları sona erdi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Haftanın en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkılarını sizler için seçtik.
3: En sevilen 20 şarkı şimdi sizin için radyonun radyo gündemde.
2: Haftanın en iyilerinde bir...

0: Siz neredeyseniz biz oradayız. Radyo Gündem 92.8.
1: Radyo Gündem, bölgenin en iyisi. 92.8. Radyo Gündem.
2: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Radyo Gündem, bölgenin en iyisi.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Odun ateşinde et döner, gerçek kemik suyunda çorba. Kebabın, pidenin ve leopar desenli çıtır lahmacunun en lezzetli hali Dağ Divan Restoran'da. Çorlu'da lezzetin adı Dağ Divan. 0535 107 48 çift 0. Hürriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No 13 BC Çorlu Tekirdağ. Dağ Divan Restoran Çorlu.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
4: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler Mevkii Çorlu Tekirdağ. 0282 685 47 85.
7: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar 1 saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
0: Reklamları dinleyin.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarçı 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
0: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59. Kervancı İnşaat Güvencesi ile New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeni ile aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
2: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
0: The Network'te kaçırılmayacak fırsatlar. Web sitesi hizmetimiz yıl sonuna kadar 15 bin artı KDV. Detaylı bilgi için 0542 108 59 59 ve TheNetwork.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Gündem, bölgenin en iyisi.

kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Aracınız en iyi dostunuzsa değerini bilmek lazım. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın değerini biz biliriz. İç dış yıkama 600 TL, iç dış yıkama, koltuk temizliği, kapı döşemeleri ve orta kolçak yıkama 2500 TL. Nano Ultra çizik giderici pasta cila uygulaması 6000 TL. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın temizliğinde profesyonel hizmet, uygun fiyatlar. Dizayn Oto Yıkama Ali Paşa Mahallesi, Çetinemeç Bulvarı Ballı Rezidans'ın hemen altında. Telefon 0538 953 1265.
1: Odun ateşinde et döner, gerçek kemik suyunda çorba. Kebabın, pidenin ve leopar desenli çıtır lahmacunun en lezzetli hali Dağ Divan Restoran'da. Çorlu'da lezzetin adı Dağ Divan. 0535 107 48 çift 0. Hürriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No 13 BC Çorlu Tekirdağ. Dağ Divan Restoran Çorlu.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
4: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Piri Reis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 90 22 0532 060 90 22.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler Mevkii Çorlu Tekirdağ 0282 685 4785.

0: Siz de Radyo Gündem insan kaynaklarında yerinizi alın. Aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca 0532 224 42 13 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bahar arıtma sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Upkant operatörü

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
0: Aracınız en iyi dostunuzsa değerini bilmek lazım. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın değerini biz biliriz. İç dış yıkama 600 TL, iç dış yıkama, koltuk temizliği, kapı döşemeleri ve orta kolçak yıkama 2500 TL. Nano Ultra çizik giderici pasta cila uygulaması 6000 TL. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın temizliğinde profesyonel hizmet, uygun fiyatlar. Dizayn Oto Yıkama Ali Paşa Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı Ballı Rezidans'ın hemen altında. Telefon 0538 953 1265.
2: Çorlu'nun 30 yıllık Arçeliği Çetinler Arçelik'ten seçili beyaz eşya, televizyon, klima ve ankastre set alımlarına özel çamaşır kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim.

0: yaptı.
1: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
2: Çorlu'nun tek kum tel satış mağazası As Teknik Ankastre Setler, set üstü ocak, davlumbaz, aspiratör ve fırın çeşitleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyor. Geniş ürün yelpazemiz ve avantajlı fiyatlarımız için mağazamıza bekliyoruz. Kum tel satış ve servis mağazası As Teknik. Adres Kemalettin Mahallesi, Şadırvan Sokak numara 35, Çorlu'da. Telefon 0543 768 57 çift 0. 0543 768 57 çift 0.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr. Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Demir ve çelikte güvenin adı İsaç Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İsaç Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673, www.isaçdemir.com.
0: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
2: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
3: Reklamları dinle.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar 1 saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
2: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Piri Reis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 9022 0532 060 9022.
3: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
4: Odun ateşinde et döner, gerçek kemik suyunda çorba. Kebabın, pidenin ve leopar desenli çıtır lahmacunun en lezzetli hali Dağ Divan Restoran'da. Çorlu'da lezzetin adı Dağ Divan. 0535 107 48 çift 0. Hürriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No 13 BC Çorlu Tekirdağ. Dağ Divan Restoran Çorlu.
1: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
5: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 17 80 0544 576 17 80.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Abkant operatörü

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her güç

Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. Tik tak saatte bir kendine, bir sevdiğine. Guess, Michael Kors, Diesel, Jacques Philippe, Fossil, Lacoste, Armani, Hislon, Momentus, Romanson, US Polo markalarından.

özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de. Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler mevkii Çorlu Tekirdağ. 0282 685 4785. Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com

0: Cisi Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673 35 36.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.
2: Çorlu'nun 30 yıllık Arçeliği, Çetinler Arçelik'ten bol hediyeli kampanya. Beyaz eşya alımlarına özel her balonda sürpriz hediyeler Çetinler Arçelik'ten.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
2: Odun ateşinde et döner, gerçek kemik suyunda çorba. Kebabın, pidenin ve leopar desenli çıtır lahmacunun en lezzetli hali Dağ Divan Restoran'da. Çorlu'da lezzetin adı Dağ Divan. 0535 107 48 çift 0. Hürriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No 13 BC Çorlu Tekirdağ. Dağ Divan Restoran Çorlu.
3: Aneta Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Aneta Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
4: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
5: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
0: Reklamları dinle.

0: kamuoyu duyurur.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Gündem 24 saat hit.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergroup.com.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59.
4: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212. Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
5: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapısurokulları.com. Reklamlar.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. 0532 224 42 13 0532 224 42 13. İnsan Kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü, lazer operatörü, gazaltı ve argon kaynakçıları, ayrıca bu alanda yetiştirilmek üzere yardımcı elemanlar alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. Detaylı

0: Enerji'nin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59. Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189. Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505. 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
1: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954. Reklamlar.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu'nun tek kum tel satış mağazası As Teknik Ankastre Setler, set üstü ocak, davlumbaz, aspiratör ve fırın çeşitleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyor. Geniş ürün yelpazemiz ve avantajlı fiyatlarımız için mağazamıza bekliyoruz. Kum tel satış ve servis mağazası As Teknik. Adres: Kemalettin Mahallesi, Şadırvan Sokak numara 35, Çorlu'da. Telefon 0543 768 57 00, 0543 768 57 00.
2: Çorlu'nun 30 yıllık erçeliği Çetiner Erçelik'ten seçili beyaz eşya, televizyon, klima ve ankastre set alımlarına özel çamaşır kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim.

0: hayatı.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
2: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38. Aracınız en iyi dostunuzsa değerini bilmek lazım. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın değerini biz biliriz. İç dış yıkama 600 TL, iç dış yıkama, koltuk temizliği, kapı döşemeleri ve orta kolçak yıkama 2500 TL. Nano Ultra çizik giderici pasta cila uygulaması 6000 TL. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın temizliğinde profesyonel hizmet, uygun fiyatlar. Dizayn Oto Yıkama Ali Paşa Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı Ballı Rezidans'ın hemen altında. Telefon 0538 953 12 65. HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Reklamları dinlediniz.

0: bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
2: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32 12.
3: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Piri Reis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 9022 0532 060 9022.
4: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura, sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
5: Odun ateşinde et döner, gerçek kemik suyunda çorba. Kebabın, pidenin ve leopar desenli çıtır lahmacunun en lezzetli hali Dağ Divan Restoran'da. Çorlu'da lezzetin adı Dağ Divan. 0535 107 48 çift 0. Hürriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No 13 BC Çorlu Tekirdağ. Dağ Divan Restoran Çorlu.
6: Reklamları dinledin.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bahar arıtma sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü, lazer operatörü, gazaltı ve argon kaynakçıları ayrıca bu alanda yetiştirilmek üzere yardımcı elemanlar alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. Detaylı

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Kervancı İnşaat Güvencesi ile New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
0: The Network'te kaçırılmayacak fırsatlar. İşletmeniz için profesyonel tanıtım ve drone videosu yıl sonuna kadar 15 bin artı KDV. Detaylı bilgi için 0542 108 5959 ve thenetwork.tr.

0: ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlogistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
1: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
3: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59. 0501 659 57 59.
4: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
5: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650 0128 www.tovergroup.com.
6: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7 673 www.isaşdemir.com.
2: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar 1 saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
3: The Network'te kaçırılmayacak fırsatlar. Web sitesi hizmetimiz yıl sonuna kadar 15.000 artı KDV. Detaylı bilgi için 0542 108 59 59 ve TheNetwork.tr.
2: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
4: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Gündem 24 saat fitness.

0: insan kaynaklarında yerinizi alın, aradığınız nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Odun ateşinde et döner, gerçek kemik suyunda çorba. Kebabın, pidenin ve leopar desenli çıtır lahmacunun en lezzetli hali Dağ Divan Restoran'da. Çorlu'da lezzetin adı Dağ Divan. 0535 107 48 çift 0. Hürriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No 13 BC Çorlu Tekirdağ. Dağ Divan Restoran Çorlu.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Mes Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
4: Tak saatte bir kendine, bir sevdiğine. Guess, Michael Kors, Diesel, Jacques Philippe, Fossil, Lacoste, Armani, Hislon, Momentus, Romanson, US Polo markaları.

0: mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Aracınız en iyi dostunuzsa değerini bilmek lazım. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın değerini biz biliriz. İç dış yıkama 600 TL, iç dış yıkama, koltuk temizliği, kapı döşemeleri ve orta kolçak yıkama 2500 TL. Nano Ultra çizik giderici pasta cila uygulaması 6000 TL. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın temizliğinde profesyonel hizmet, uygun fiyatlar. Dizayn Oto Yıkama Ali Paşa Mahallesi, Çetinemeç Bulvarı Ballı Rezidans'ın hemen altında. Telefon 0538 953 1265.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler mevkii Çorlu Tekirdağ. 0282 685 4785.
4: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
5: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
6: Çorlu'nun tek kum tel satış mağazası As Teknik Ankastre Setler, set üstü ocak, davlumbaz, aspiratör ve fırın çeşitleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyor. Geniş ürün yelpazemiz ve avantajlı fiyatlarımız için mağazamıza bekliyoruz. Kum tel satış ve servis mağazası As Teknik. Adres Kemalettin Mahallesi, Şadırvan Sokak numara 35 Çorlu'da. Telefon 0543-768-57-00. 0543-768-57-00.
4: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
6: Aneta Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Aneta Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
7: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Piri Reis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 90 22 0532 060 90 22.
1: Reklamları

0: bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
1: Kamuoyu duyuru. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı. 0541 374 88 38. 0541 374 88 38.
3: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
4: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, geniş showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. We'll be right back.

0: pidecisi. Ergene Vadisi Ticari Bloklarda. Sipariş telefon 673 35 36.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 92.8 Radyo Gündem. Seni 2.8.

0: Gerekli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergen ilçesinde faaliyet gösteren bahar arıtma sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü, lazer operatörü, gazaltı ve argon kaynakçıları ayrıca bu alanda yetiştirilmek üzere yardımcı elemanlar alınacaktır. Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. Detaylı bilgi ve irtibat

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Aracınız en iyi dostunuzsa değerini bilmek lazım. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın değerini biz biliriz. İç dış yıkama 600 TL, iç dış yıkama, koltuk temizliği, kapı döşemeleri ve orta kolçak yıkama 2500 TL. Nano Ultra çizik giderici pasta cila uygulaması 6000 TL. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın temizliğinde profesyonel hizmet, uygun fiyatlar. Dizayn Oto Yıkama Ali Paşa Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı Ballı Rezidans'ın hemen altında. Telefon 0538 953 1265.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler Mevkii Çorlu Tekirdağ 0282 685 47 85.
3: Çorlu'nun tek kum tel satış mağazası As Teknik Ankastre Setler, set üstü ocak, davlumbaz, aspiratör ve fırın çeşitleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyor. Geniş ürün yelpazemiz ve avantajlı fiyatlarımız için mağazamıza bekliyoruz. Kum tel satış ve servis mağazası As Teknik. Adres Kemalettin Mahallesi, Şadırvan Sokak numara 35 Çorlu'da. Telefon 0543 768 57 çift 0. 0543 768 57 çift 0.
4: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
5: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69.
6: Çorlu'nun 30 yıllık Arçeliği, Çetinler Arçelik'ten bol hediyeli kampanya. Beyaz eşya alımlarına özel her balonda sürpriz hediyeler Çetinler Arçelik.

0: malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59
2: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusula 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Piri Reis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 9022 0532 060 9022.
0: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetin Emeç Bulvarı'nda

0: Hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
1: Odun ateşinde et döner, gerçek kemik suyunda çorba. Kebabın, pidenin ve leopar desenli çıtır lahmacunun en lezzetli hali Dağ Divan Restoran'da. Çorlu'da lezzetin adı Dağ Divan. 0535 107 48 çift 0. Hürriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No 13 BC Çorlu Tekirdağ. Dağ Divan Restoran Çorlu.

0: kamuoyu duyurur.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673, www.isaşdemir.com. Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191. The Network'te kaçırılmayacak fırsatlar. İşletmeniz için profesyonel tanıtım ve drone videosu yıl sonuna kadar 15.000 artı KDV. Detaylı bilgi için 0542 108 5959 ve thenetwork.tr.

0: Ergene Vadisi ticari bloklarda. Sipariş telefon 673 35 36.
1: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11. Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
2: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyo istasyonu. Radyo gündem.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvencesiyle sizlerin beğenisine sunuyoruz. Kredi kartına 12 ay taksit imkanı ve 36 aya kadar senetli kredi satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Dokar Otomotiv Çorlu Oto Center'da. Telefon 0544 283 3951. Instagram Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
3: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59. 0501 659 57 59. Tik Tak Saat'te bir kendine, bir sevdiğine, Guess, Michael Kors, Diesel, Jacques Philippe, Fossil, Lacoste, Armani, Hislon, Momentus, Romanson, US Polo markalarında bir alana bir hediye. Saat 6.

0: Lagün Yapı AŞ sunar. 30 yıldır sanayi yapılarındaki sarsılmaz tecrübemiz ve imza attığımız onlarca büyük projeyle üretimin tam merkezindeyiz. Bugün sanayi yapılarındaki gücümüzü korurken bu büyük tecrübeyi konut sektörüne de taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Lagün Yapı konut projeleriyle de yaşam alanlarında güven inşa etmeye devam ediyor. Çok yakında www.lagunyapı.com.
1: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura, sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura, merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Reklamlar

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Odun ateşinde et döner, gerçek kemik suyunda çorba. Kebabın, pidenin ve leopar desenli çıtır lahmacunun en lezzetli hali Dağ Divan Restoran'da. Çorlu'da lezzetin adı Dağ Divan. 0535 107 48 çift 0. Hürriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No 13 BC Çorlu Tekirdağ. Dağ Divan Restoran Çorlu.
3: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7

0: Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 32 12 652 32 12.
1: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Piri Reis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 90 22 0532 060 90 22.
2: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
3: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat. Reklam

0: sancısına, yok ilişmem bir daha.
1: Kamuoyu duyurur.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: Aracınız en iyi dostunuzsa değerini bilmek lazım. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın değerini biz biliriz. İç dış yıkama 600 TL, iç dış yıkama, koltuk temizliği, kapı döşemeleri ve orta kolçak yıkama 2500 TL. Nano Ultra çizik giderici pasta cila uygulaması 6000 TL. Dizayn Oto Yıkama. Aracınızın temizliğinde profesyonel hizmet, uygun fiyatlar. Dizayn Oto Yıkama Ali Paşa Mahallesi, Çetinemeç Bulvarı Ballı Rezidans'ın hemen altında. Telefon 0538 953 1265.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelikle daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673. www.isaşdemir.com.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyo istasyonu.

0: Nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42, 0532 224 42 13, 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Apkant operatörü

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araçları, geniş araç yelpazesi, titiz ekspertiz süreçleri ve Dokar Otomotiv güvencesiyle sizlerin beğenisine sunuyoruz. Kredi

0: Tam Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
0: Çorlu'da çocukların en sevdiği masal Milland. Uzman oyun ablaları, rengarenk maskotlar, hijyenik ve güvenli bir eğlence dünyası. Çocuğunuz eğlenirken siz gönül rahatlığıyla dinlenin. Milland Orion 1 AVM arkası Çorlu'da. Detaylı bilgi için 0533 574 23 22. Milland, eğlencenin en masalsı hali.
2: Tik Tak Saat'te bir kendine, bir sevdiğine. Guess, Michael Kors, Diesel, Jacques Philippe, Fossil, Lacoste, Armani, Hislon, Momentus, Romanson, US Polo markaları.

0: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetin Emeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler Mevkii Çorlu Tekirdağ. 0282 685 47 85. Reklamlar.

0: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
1: Çorlu'nun 30 yıllık Erçeliği Çetinler Erçelik'ten seçili beyaz eşya, televizyon,

0: Erer Çelik'te. Çetin Erer Çelik Çorlu'da 30 yıldır aynı yerinde. PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046.
1: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
2: Çorlu'nun tek kum tel satış mağazası As Teknik Ankastre Setler, set üstü ocak, davlumbaz, aspiratör ve fırın çeşitleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyor. Geniş ürün yelpazemiz ve avantajlı fiyatlarımız için mağazamıza bekliyoruz. Kum tel satış ve servis mağazası As Teknik. Adres: Kemalettin Mahallesi, Şadırvan Sokak numara 35, Çorlu'da. Telefon 0543 768 57 çift 0. 0543 768 57 çift 0.
3: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Lazer epilasyon yaptırdınız ama beklediğiniz sonucu alamadınız mı? Dünya Med Güzellik Merkezi'ne davetlisiniz. Ücretsiz cilt ve kıl analizinizle yapınızı belirliyor. 4 farklı lazer teknolojimizden size en uygun olanı seçiyoruz. Üstelik deneme seansımız da ücretsiz. Dünya Med Güzellik Merkezi, Çorlu Heykel Meydanı, Yön AVM Yanı Kat 5. Telefon 652 54 35.
4: Reklamları dinledin.

0: kamuoyu duyurur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 41 86. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
1: Bayrek Geri Dönüşüm. Karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm. Geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
0: The Network'te kaçırılmayacak fırsatlar. Web sitesi hizmetimiz yıl sonuna kadar 15 bin artı KDV. Detaylı bilgi için 0542 108 59 59 ve TheNetwork.tr. Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru terciyi yapın. 0282 672 7673, www.isaşdemir.com. Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr. Telefon 0533 332 8107.
3: Reklamları dinlediniz.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Abkant operatörü

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Özel Duru Çocuk Anaokulu. Yeni eğitim ve öğretim dönemi erken kayıt avantajlarından faydalanın. Branşında eğitimli ve akademik bir kadroyla çocuklarınızın sosyal gelişimlerini desteklemek için hizmetinizdeyiz. Duru zihinler, aydınlık yarınlar. Özel Duru Çocuk Anaokulu, Hatip Mahallesi Belediye Kültür Merkezi Nikah Dairesi arkasında. Telefon 0501 659 57 59 0501 659 57 59 9.
2: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
3: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191.
4: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
3: Yeni bir işe mi başlıyorsunuz? Sağlık raporunuz için Panorama OSGB. Gerekli testler, uygun fiyat ve hızlı sonuç. Üstelik sonuçlar bir saat içinde. Panorama OSGB. İşe giriş sağlık raporunda güvenilir adres. Çorlu Kazimiye Mahallesi, Su Deposu 6, 2. Sokak. Telefon 0544 853 0189. 0544 853 0189.
0: Reklamları

konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeğim.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Öz Bafra pidecisine uğradınız mı? Tereyağı.

0: Dicisi Ergene Vadisi Ticari Bloklarda. Sipariş telefon 673 35 36. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. Projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. İnşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Özlem Zorlu İngilizce kursunda avantajlı erken kayıtlar başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine özel kurslarımızın yanı sıra LGS'ye hazırlanacak öğrencilere özel programlarımız için de bizi arayabilirsiniz. İngilizcenin matematiğiyle çocuğunuz yeni döneme bir adım önde başlasın. Unutmayın, LGS hazırlığı bir maratondur. Koşmaya erken başlayan yarışı önde bitirir. Özlem Zorlu İngilizce kursu Çorlu Atatürk Heykel Meydanı 0541 374 88 38 0541 374 88 38.
3: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 2311.

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Orman ürünleri sektöründe Çorlu'da yeni bir nefes aldıran Kar Ahşap Orman Ürünleri. Kaliteli, süreklilik ve hızlı hizmet anlayışıyla, tüm Trakya'yı kapsayan altyapısıyla, Sunta, MDF satış, ebatlama ve PVC bantlama hizmetiyle Via West 5 Sanayi sitesinde hizmet vermektedir. İletişim bilgileri 0549 685 4186. Çorlu'daki yeni pusulanız. www.karahşap.com.tr
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
3: Çorlu'nun tek kum tel satış mağazası As Teknik Ankastre Setler, set üstü ocak, davlumbaz, aspiratör ve fırın çeşitleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatlarla sunuyor. Geniş ürün yelpazemiz ve avantajlı fiyatlarımız için mağazamıza bekliyoruz. Kum tel satış ve servis mağazası As Teknik. Adres: Kemalettin Mahallesi, Şadırvan Sokak numara 35, Çorlu'da. Telefon 0543 768 57 çift 0. 0543 768 57 çift 0.
4: Aracınız en iyi dostunuzsa değerini bilmek lazım. Design Oto Yıkama. Aracınızın değerini biz biliriz. İç dış yıkama 600 TL, iç dış yıkama, koltuk temizliği, kapı döşemeleri ve orta kolçak yıkama 2500 TL. Nano Ultra çizik giderici pasta cila uygulaması 6000 TL. Design Oto Yıkama. Aracınızın temizliğinde profesyonel hizmet, uygun fiyatlar. Design Oto Yıkama Ali Paşa Mahallesi, Çetinemeç Bulvarı Ballı Rezidans'ın hemen altında. Telefon 0538 953 1265.
5: Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres: Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653 7191. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505. 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
0: Reklam.

0: nitelikli elemana kolayca ulaşın. Kolayca ulaşın. 0532 224 42 13. 0532 224 42 13. İnsan kaynakları başlıyor.
1: Tekirdağ'ın Ergen ilçesinde faaliyet gösteren Bahar Arıtma Sistemleri fabrikamızda çalıştırılmak üzere Abkant operatörü

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Senetli araç almanın en kolay yolu Erhan Otomotiv Kredi Merkezi. %20 peşin, kalanı 36 taksit imkanıyla aracını seç, hemen teslim al. Erhan Otomotiv'de 0.99'dan başlayan kredi oranlarıyla araç almak artık çok kolay. Erhan Otomotiv Kredi Merkezi 11 yıldır 4 şubesi ve 80 adet araç seçeneğiyle Çorlu'da. Şubelerimiz Çorlu Auto Center, Nazlıgül Auto Center, Kervancı Auto Center. İletişim 0539 685 46 32.
1: Odun ateşinde et döner, gerçek kemik suyunda çorba. Kebabın, pidenin ve leopar desenli çıtır lahmacunun en lezzetli hali Dağ Divan Restoran'da. Çorlu'da lezzetin adı Dağ Divan. 0535 107 48 çift 0. Hürriyet Mahallesi, Kurtuluş Caddesi No 13 BC Çorlu Tekirdağ. Dağ Divan Restoran Çorlu.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: Dermatoloji uzmanı uzman doktor Baran Abul, Kazımiye Mahallesi Pirireis Caddesi Öğücü İş Merkezi 3. kat numara 29'da kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Telefon 0532 060 9022 0532 060 9022.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Kündem.
5: Bölgenin en iyisi.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan ATM Plaza, E5 Karayolu üzeri Önerler mevkii Çorlu Tekirdağ. 0282 685 4785. Okula dönüş başladı. Okul ihtiyaçlarında büyük fırsatlar. Çanta, defter, kırtasiye, resim malzemeleri. Kredi kartına taksit fırsatı. İhtiyaçlarınızı tamamlayın, ödemenizi kolaylaştırın. Mostar Kırtasiye. Toptan Kurumsal Tedarik Merkezi. Adres Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu. Telefon 653-7191.
3: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Reklamları dinlediniz.

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

Teşekkür ederiz. Bizden daha iyi söylediğinizi biliyorsunuzdur umarım. Bizden daha iyi şarkı söylüyorsunuz ya. Deneyebiliriz bak.

biraz geç yaşlı. Oysa hiç kopmadan anlamıştı. Bazı şeyler var ki söyleniyor. Biz sen de sesini susarak başlıyoruz.

Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.

0: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar.
1: Radyo Gündem. Bölgenin en iyisi.